0: hayat değer yaşamaya.
1: %5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam

hep sözlerin yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin.

Her yağmur yağdığında ıslanırdık ya. Hani hep göz göze bakışıp da aşkımızı anlatırdık ya. Bak, bak yine ıslanıyorum sensiz yalnızlığımla. Ayrılmana değdi mi?

yapıyorsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihaneti?

0: altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmur?
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 efendim.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç.
2: Biz doktabeyiz. Sizin radyonuz.
3: Yapanla bebe.

0: 70 bir efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek

0: Sen benim
1: %95 sizin radyonuz. Sen benim gökyüzüm.

0: için.
1: Efendim herkese tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler sayın dinleyen, hayırlı haftalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, iki günlük ayrılığın akabinde tekrardan huzurlarınızdayım, radyolarınızdayım. İyisiniz, sıhhatesiniz, afiyettesinizdir inşallah. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi bu haftada bu yönde olacak sayın dinleyen. Evet, Sefa Döner katkılarıyla başladık programa, muhabbete. Saat 14'e kadar radyodayız, yayındayız. Radyo 71 stüdyolarından herkese en derin sevgi ve selamlarımı ileterek programa başlıyorum. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsanız o şarkıyla buluşturacağım sizi ve sevdiklerinizi unutmayın. Siz sadece şarkınızı isteyin, gerisini bana bırakın.

0: yine dolunay.
1: Evet, Sefa Döner Azaboğlu Camii hemen yanında hizmet veriyor. 555-318-72-71 555-318-72-71 telefon numarası.
2: Teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için. Gece ay bile dolunay olmuş, ağlıyor bak bizim için.
1: İste şarkını yayınlayalım. Burası 71. Radyo71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız.

Evet, 0-545-440-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Sefa Döner katkılarıyla yayındayız sayın dinleyenler.

Evet sayın dinleyen, yeni bir günde haftanın ve hayatın tam merkezinde ilk gününde radyolarınızın başında buluştuk efendim. İki saat boyunca buradayız dedik. Müzik, muhabbet, kahkaha günün neşesiyle hep birlikte efendim akıp gidecek bugün. Mesajlarınızı bu doğrultuda bana ulaştırabilirsiniz. Evet, aynı zamanda bu iki saatlik maratonda kulaklarınızı harika parçalar akıtırken damak tadınızı da şehrin lezzet şampiyonuna emanet ediyoruz. Ki sponsorum her zaman olduğu gibi Sefa Döner. Efendim bazı mekanlar vardır böyle kapısından içeri girdiğiniz an o samimiyet, o temizlik ve o nasıl anlatayım... ocağın sıcaklığı sizi sarar ya, işte Sefa Döner işte tam olarak böyle bir yer sayın dinleyen. Sabahın 7'sinde dükkanda ışıklar yanar, tecrübeli ustalar önlüklerini bağlar ki buradan Veyso ustamıza ve Tamer ustamıza sevgi ve selam ileteyim. En taze etler sinirinden yağından ayıklanır, yeşillikler yıkanır, domatesler, soğanlar incecik kıyılır. Saatler 11'i gösterdiğinde ise o muhteşem servis maratonu başlar Sefa Döner'de. Ki gece 23'e kadar sürecek olan bu lezzet yolculuğunda her şey anlık, her şey taptaze.

da sayın dinleyen. Alo paket, not ediyorsunuz. 0555 318 72 71. 0555 318 72 71. Evet, saat 10.30 civarında Batuhan'dan bir mesaj gelmiş daha biz gelmeden. Kolay gelsin Serkan abi diyerek. Eyvallah kardeşim, selam olsun. Hülya hoş geldin. Nasılsın abi, iyi misin? Cansever, Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynen. Mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine sabırlar versin abi. Duvarlarda konuşmuyor. O Cansever söylemiyor abicim onu. Sen daha Cansever'in hangi şarkıyı söylediğini bilmiyorsun. Neyse. Gülnaz mıydı onu söyleyen? Asen ablaya, Deniz ablaya, bana, Zeliha'ya, sana, Asiye teyzeye gelsin Serkan abi demiş. Pekala. Sana duvarlarda konuşmuyor, yayınlayalım. Asiye abla sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Asiye ablaya da bir sevgi ve selam iletelim. Yazmış, silmiş, yalnız yanlış yazdığım için sildim demiş. Pekala. Sefa Bey'in ekibine, Hülya'ya, Zeliha'ya, Elif Hanım'a, sana, bana, Cansever'den bir parça istiyorum demiş. Sponsorumuz Sefa Bey'e de gelsin parça demiş. Cumartesi pazar nasıl geçti bilmiyorum, evimizin tadı tuzu geldi demiş. Teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Evet, duvarlarda konuşmuyor ve bir Cansever yayınlayacağız. Sefa Döner muhabbetin sponsoru. Ovacık Mahallesi 595. Sokak numara 10 Taksim A. Azaboğlu Camii hemen yanında. Bir telefon açıyorsunuz. Gerisini Sefa Döner'in Güler Yüzlü ekibi hallediyor efendim. 0555 318 72 71. 0555 318 72 71. Hadi bugün ocağınızı dinlendirin, ocağı yakmayın, düzeltiyorum, mutfağınızı dinlendirin, ocağınızı yakmayın, ne pişirsem derdini bir kenara bırakın. Kendinizi ödüllendirin, ailenizi mutlu edin, arkadaşlarınızı şaşırtın. Günün en güzel bahanesi iyi bir yemekle başlar. Bir duvarlarca konuşma yapalım. Gülnaz'dı diye hatırlıyorum ama evet doğru hatırlıyormuşum. Arkasından da Cansever gelsin.

Döner katkılarıyla yayındayız efendim. Hadi bakalım radyo71.com.tr 0541-844-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Gönder mesajını.

coşkuyla devam ediyor. Şarkılar sırayla akıyor ki istemiş olduğunuz şarkılar. Ama benim aklımda, midemde yavaş yavaş o cızır cızır seslerin geldiği yere kaymaya başladı. Evet, Sefa Döner'den söz ediyorum tabii ki. Hadi gelin işin mutfağına küçük bir lezzet yolculuğu yapalım. Sonrasında şarkıları yayınlamaya devam edeceğiz. Ne demiştik? Bir yanda nar gibi kızaran yaprak yaprak kesilip sıcak ekmeğin ya da pamuk gibi lavaşın arasına dizilen o nefis et döner. Etin yumuşaklığı öyle bir ayarlanmış ki ısırdığınız an kaliteyi hissediyorsunuz. Diğer yanda sacın üzerinde kendi suyunu bırakan özel baharatıyla harmanlanıp duman üstünde tüten o tescilli Mersin tantunisi. Böyle yanında yeşilliği, soğanı, sumak dengesiyle tam bir ustalık eseri efendim. Üstelik tüm bu lezzet bombardımanı sadece dükkanda masalarla sınırlı değil. Ben masamdan kalkamam, iş yerinde toplantıdayım, evde keyif yapıyorum diyenler için gece 23'e kadar kesintisiz çalışan jet bir paket servis hattı var. Tek bir telefonla sıcacık ve özenle paketlenmiş olarak kapınıza kadar geliyor. Evet, birazdan tatlı krizi için, böyle tatlı krizine girenler için de bir şeyler söyleyeceğim tabii ki. Burası Sefa Döner. Hadi bakalım okuyalım mesajları. Serkan abi teşekkür ederim çaldığın için demiş, rica ederim. Sağ olasın. Evet Batuhan.

Çalarsan sevinirim, tüm acil ilaç şoförlerine gelsin. Parça içinde ben sana yanmam Fadime'm diyor abi de. Fadime ile bir evlendirseydik seni hayırlısıyla. Hadi Fadime. Vallahi yani en kısa zamanda senin şu işini halledelim. Vallahi bak. Ahsen hoş geldin. Ahsen'e selam olsun. Selam Serkan Bey, hoş geldin. Enerjin bol olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geceden çıktım, sizi dinliyorum. Umarım iyisinizdir. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu sene sanat camiamızdan hep kayıplar yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun demiş. Ben de sıradaki parçayı Hülya'm başta olmak üzere şu an radyolarda bizi dinlemekte olan herkese gelsin demiş. Pekala. Esra sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah yardımcın olsun demiş cümlemizin inşallah. Evet. Sefa Döner katkılarıyla devam ediyoruz. İki güzel şarkı. Devamında burada olacağım. Buradan Sefa Uzal'a bir selam olsun. Osman Uzal'a, Görkem Uzal'a, tüm Uzal ailesine selam olsun. Dönerin mucitleri Veysi ustamıza Veysi. Asi abla Veysi yaza yaza benim de adımı Veysik çıkarttı var ya. Veyso. Veyso ustamıza ve Tamer ustamıza selam olsun. Ecrin'e selam olsun. Kerem hala oradaysa selam olsun. Yeni katılan arkadaşlarımız varsa onlara selam olsun. Sefa Döner'e muhteşem misafirlerin afiyet olsun diyoruz efendim. Devam ediyoruz. Batuhan'ın isteğini yapalım, arkasında bir şarkı daha, devamında buradayım.

0: Serkan'la aşk muhabbet.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.
0: Serkan'la aşk muhabbet.

Hadi bakalım. Sefa Döner katkılarıyla devam. Burası 71. Serkan yayında. Şu anda seyir halinde giden tüm şoförlere de bir selam vermek istiyorum. Sivil araçlar olur, taksi, otobüs, dolmuş, kamyon hiç fark etmez. Yolcularına selam olsun. Esnaflara selam olsun. Karnınız acıktı değil mi? Acıktırayım mı daha da? Şimdi Sefa Döner'in oradan geçiyorsunuz. Mis gibi, daha sokağın başındayken kokusu gelmeye başlıyor değil mi? Bu arada Asiye teyze, sürprizin için teşekkür ediyorum. Asiye teyzem benim sponsorumdan bana hediye göndermiş. Beraber yiyemedik, bir denk gelemedik. O da sürpriz yapmış, radyoya göndermiş. Evet, Sefa Döner, Ovacık Mahallesi 595. Sokak, Azaboğlu Camii hemen yanında. Bu arada Sefa Döner'den de orada çalışanlar bana komple bir selam göndermişler. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. Oradan ne zaman geçsem sağ olsunlar her gördüklerinde. Kim görürse görsün, kim orada denk gelirse gelsin, bazen çok yoğun tempoda oluyorlar. Direkt selam vermeden geçiyorum, bölmek istemiyorum. Sefa abiyi de görüyorum, Osman abi de görüyorum. Çok yoğun tempoda çalışıyorlar. Hiç rahatsız etmemek için direkt geçiyorum oradan. Oradan kim görürse, bazen Ejun görüyor, bazen Veysel ustamız görüyor, bazen Tamer ustamız görüyor. Hemen böyle bir selamlar. Çok teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız. Çok güzel bir aile. Buradan daha Sefa Döner'e hiç gitmeyenlere söylemek isterim. Muhteşem bir aile ortamı var. İş yeri çok temiz. Her gün, ilk açıldığı gün nasıl temizse, her gün bu şekilde bir temizlik yapılıyor orada. Bilginiz olsun. Sadece döner ocağı ya da bardaklar vesaire, bunlar temizlenmiyor. Duvarlara kadar her şey tertemiz bir şekilde yapılıyor efendim. Bilginiz olsun. Çünkü gerçekten çok titiz insanlar. Hepsi birbirinden çok titiz. Ve sizlere her şeyin en iyisini sunmak için çalışıyorlar. Bunu ben kendi gözlerimle görüyorum. Oradaki müşteriler de görüyor zaten. Orada bulunan müşterilere de tekrardan afiyet olsun diyorum. Muhteşem bir yerdesiniz. Döner'in merkezindesiniz. Tantuni'nin merkezindesiniz. Sefa Döner'desiniz. Bu lezzeti ben anlatamam. Siz şu an yiyorsunuz orada. Nasıl olduğunu fark ediyorsunuzdur. Herkes yesin. %100 gerçek et döner. Bol bol et döner. Yarım ekmek arası 200 lira efendim. Buyurun. Döneri, Tantunisi, İskender'i, daha neler söyleyeyim. Radyolarını yeni açan Kırıkkale halkına kucak dolusu sevgiler. Eğer şu an midenizden ince ince sesler geliyorsa yalnız değilsiniz. Çünkü Sefa Döner, o enfes menüsü bugün radyo dalgalarını bile baştan çıkarıyor. Bazen yayının sesim size böyle patır kutur, böyle çatır kutur geliyorsa, bu dönerin kokusundan, lezzetinden. Efendim, iyi bir yemeğin altın kuralı nedir diye sorsam, bence sizlerden şu an duyar gibiyim. Evet, doğru. Doğru bir kombinasyon. İyi bir yemeğin altın kuralı doğru bir kombinasyon. Doğru mudur efendim? Bence doğru. Sefa Döner'e geldiğinizde ya da sipariş verdiğinizde, o dumanı üstünde dönerin veya tantuninin yanına buz gibi ferahlatıcı bir içecek açacaksınız. İlk yudumla birlikte günün yorgunluğunu bir anda buhar olup uçacak değil mi? Bu yorgunluk gider. Ama durun. Yemeği yedik, içeceğimizi yudumladık. Masayı böyle kapatırsak ne olur? Eksik kalır. İşte tam bu noktada sahneye Lezzet Krallığı'nın tacı çıkıyor. Tescilli meşhur Hayrabolu tatlısı.
Yok anam ben tatlı yiyemem, ben hastayım, ben rahatsızım, sağlıksız demeyin. Zaten tatlı başlı başına bir sağlık. Çünkü içerisinde ceviz var, tahin var, tahinle böyle süslenmiş. Böyle tahini bol bol, ağızda eriyen o özel dokusu ve üzerindeki dokunuşlarla Hayrabolu tatlısı. Bilmeyen varsa araştırabilirsiniz ya da araştırmaya gerek yok. Buyurun efendim, Sefa Döner'de gerçek Hayrabolu tatlısı. Sefa Döner menüsünün gizli şampiyonu. Haberiniz olsun. Çatalı vurduğunuz an günün bütün stresi geride kalır. Tatlı krizinin en tatlı, en garantili çözümü. Bugün kendinize bir kıyak geçin. Bu üçlü kombinasyonu sakın kaçırmayın, olur mu? Evet. Şu anda 13.22 saatler, Sefa Döner katkılarıyla devam ederken bazen bana şu şekilde mesajlar geliyor. Serkan abi, Serkan Bey, kardeşim vallahi acıktık. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nereye gidiyoruz, hangi numarayı arıyoruz? Sefa Döner'de bugün ne yesek diye soran dinleyicilerim de oluyor. Bana soruyorlar. Haklısınız. Böyle bir menü anlatılır da insan acıkmaz mı, değil mi? Valla sabah 7'de açılıyor, ben size söyleyeyim. Ama tabii ki hazırlık süreci var. 11 itibariyle servis başlıyor ki gece 11'e kadar. Yani 12 saat boyunca bu lezzet kapısı Kırıkkale için ardına kadar açık efendim. İster dükkanın o sıcak, nezih ortamında masaya kurulun, isterseniz oturduğunuz yerden paket servisi çağırın. Siparişiniz taptaze buharı üstünde ve tam zamanında kapınızda olsun. Serkan bizi coştur, acıktır bizi. Abi siz yapıyorsunuz, siz istiyorsunuz bunu gerçekten ya. Hoşunuza gidiyor ama, değil mi? Acıkmak için yer arıyorsunuz bence. Bu anlattıklarım çoğu için yetmiyor. Diyor ki böyle bize bir gaza getir. Bizi bir gaza getir diyorlar. Evet, gününüzü sıradan yemeklerle geçiştirmeyin efendim. Tabağınızda emeğin, kalitenin ve güler yüzlü esnaflığın izi olsun istiyoruz. Adres belli, lezzet tescilli. Sefa Döner, Azaboğlu Camii hemen yanında sizi bekliyor. Arkadaşlar hasta değilim. Sesim niye öyle geliyor diyor. Arkadaşlar yaz sezonu ben biraz çok aşırı yoğun tempoda çalıştığım için sadece radyoda değil biliyorsunuz. Çalıştılar, konserler vesaire, şunlar bunlar, işte sunumlar, her yere gidiyoruz, organizasyonlar. Doğal olarak sesimi dinlendiremiyorum. Dinlendiremediğim için de bazen böyle bir tık kalın gelebiliyor veya çatlamalı patlamalı gelebiliyor. O yüzden sürekli su içmeye çalışıyorum. Şu anda da öyle. Yayın başladı başlayalı. Artık önümde ki su bardağı değil aslında, bu bardaktan daha ileri bir seviyede. Ne kadar su içtiğime bakıyorum. Şu an yayın başladı başlayalı 1,5 litreyi geçmişim. Sabah içtiklerimi saymıyorum. Soğuk su içmiyorum. Hafif böyle boğazımı yumuşatacak. Su, ben su seviyorum. Ayran ve su severim ben arkadaşlar. Ayranı çok severim, suyu çok severim. Çayı da çok severim ama aşırı değil. Nadir böyle. Zarar böyle gazlı içecek ben içemiyorum. Tabii ki sevenler vardır. Yani biz de içiyoruz ama çok böyle ayda yılda bir denk gelirse içerim. Gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Su ve ayran benim milli içeceğim, ikisi de. Benim boğazımı koruyan iki içecek. Ama Sefa Döner'de tabii ki her şey var. Ne istiyorsanız var. Gazlı içecek istiyorsan gazlı içecek. Ayran istiyorsan böyle köpük, bol köpüklü bir ayran. Canın ne istiyorsa orada var. Evet.
Evet, devam ediyoruz Sefa Döner katkılarıyla yayınımıza. Hadi bakalım. 0545-844-48-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Gönder mesajını, yayınlayalım şarkını. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla. Evet, Esra, Serkan istek listen çok değilse Burak Bulut yeni şarkısı Ah Be Manolya.

hazır şu anda. Başka? Batuhan! Sefa Döner'in temizliği gerçekten çok güzel. Mekana tertemiz, düzenli ve hijyene çok önem veriliyor. Evet, ben bunu daha Sefa Döner açılmadan, Sefa abimle çok oturduk biz orada sağ olsun. Daha işletme açılmadan biraz zorlu bir süreçten geçildi ama çok da güzel oldu. Oraya gidenler için şunu söylemek isterim. Orada gördüğünüz tasarımların hepsi Sefa Uzal'a ve Osman Uzal'a ait. Öyle hiç kimseden, sadece kendileri çizdiler, kendileri düşündüler. Ve olağanüstü bir işletme ortaya çıktı. Tebrik ediyorum tekrardan. Gönül rahatlığıyla tercih edilebilir demiş sevgili Batuhan da. Bu hafta da oradaydım demiş. Artık müdavim oldun sen oraya. Asiye teyze bir, sen iki. Valla benden çok gidiyorsunuz Sefa Döner'e maşallah. Evet. Asiye ablam afiyet olsun ablacığım. Elif sürpriz yapıyordu, bir de ben yapayım dedim demiş. Çok teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Allah razı olsun.

Sefa abim de demiş şimdi, var ol Batucan demiş. Evet. Açıktıracağım birazdan sizi. Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii hemen yanında efendim, Sefa Döner. Bilginiz olsun. Bugün şöyle bir şey yapalım mı? Asiye ablama da saygılar demiş Sefa abim. Bugün şöyle bir şey yapalım mı? Sefa abi beni dinliyorsun. Bu arada arkadaşlar, Sefa Döner yayının sonunda söyleyeceğim. Tekrardan bir açıklama yapacağım ama. Sefa Döner sağ olsun, Sefa abim yıllardır hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Bundan önceki süreçte de, yani sadece Sefa Döner'le değil, öncesinde de tanıştığımız için artık biz bir aileyiz hep beraber. Desteğini her zaman sundu sağ olsun. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kardeşlik görevini yapmaya çalışıyorum onun için. Her şekilde. Sadece maddiyat değil, maneviyat da bizim için çok önemli. Yani asıl önemli olan maneviyat konusu bizim için. Şimdi Sefa Döner'le bugün son yayınımız, sponsor olarak, sponsorum olarak bugün son yayınımız efendim, bilginiz olsun. Şöyle bugünün kapanışına özel bir kişiye yemek verelim mi? Hiç almamış, hiç yememiş bir dinleyicimiz varsa ona böyle son sponsor gününde bir Sefa Döner'den yemek hediye edelim, olur mu? Şarkılar bir gelsin bakalım.

Hadi bakalım. Esra ne istemişti bizden? Bunu bir yayınlayalım. Ablacığım, temizliği bir kenara bırak, tatlı dilli güler yüzü yeter. Tabii ki orası çok önemli ama titizlik de çok önemli abla. Yani yemek konusu sonuçta. Buna çok önem veriliyor. Evet, hadi bakalım. Esra'nın isteği üzerine Ah Be Manolya, hemen arkasından bir şarkı daha, devamında buradayız.

sayın dinleyen. Hadi bakalım Sefa Döner katkılarıyla yayındayız, devam ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler gönderiyoruz. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım seni ve sevdiklerini. Bir kişiye de o meşhur tatlıyı ikram edelim abi. Çayla Sefa abi, o kişi de ben olayım demiş. Evet, bir kişiye hiç böyle Sefa Döner'e gitmemiş, yemek yememiş ve şu an bizi dinleyen bir dinleyicimiz varsa radyomuzun WhatsApp hattına ben hiç Sefa Döner'e gitmedim ki zaten listemi göreceğim şu anda, bakacağım. Gitmedim, ben de yemek yemek istiyorum, ben de Sefa Döner'den hediye kazanmak istiyorum diyen bir kişi gelsin, hemen bana mesaj atsın. Radyomuza daha doğrusu 0545 840 48 87. İlk mesaj atan ve hiç oraya gitmemiş, yemek yememiş kişiye hiç böyle çekiliş yok, bir şey yok, direkt yemeğini hediye edeceğim.

Evet. 0-545-840-48-87 WhatsApp üzerinden bekliyorum. Tatlı istiyorum demiş. Tamam, tatlın benden olsun. Ben ısmarlayayım Batu. Oraya git. De ki ben Serkan abimden tatlı yiyorum de. Ben Sefa abime uğrarım. Diyecektim ama Sefa abi benden önce davrandı. Batu'ya benden tatlı demiş. Ha, tatlın da bedavaya geldi. Hadi bakalım. Tamam, tatlıyı sana verdik. Haftanın daha doğrusu programın son program dolayısıyla Sefa Döner'in. Yine reklamlarımız devam ediyor ama sponsorumuza birazcık ara vereceğiz. Efendim bilginiz olsun. Evet, Batuhan'a tatlısını verdik. Sana kart göndermeme gerek yok. Sen artık oranın müdavimi oldun. Sefa abi de tanıyor zaten seni. Sen gidip orada tatlını yiyebilirsin. Afiyet olsun. Bunun haricinde... Ben Sefa Döner'den yemek yemedim. Gidip yemek istiyorum diyen varsa... Radyomuzun WhatsApp hattına şimdi 0-545-840-48-87 WhatsApp hattımıza... Ben oraya gidip yemek yemek istiyorum. Ben de hediye istiyorum diyen varsa efendim şu an mesajını atsın, hemen yemeğini hediye edeceğim.

Ben daha ilk açılışı ben yaptım yani. Daha servis bile başlamadan ilk açıldığı gün daha kimse bakmadan tadına ben baktım yani. Ya öyle söyleyeyim. O dönerin açılışını ben yaptım yani. Sağ olsun Veysel ustam. Buyur dedi hemen. O kana karıştı artık. Böyle hani derler ya, kana karıştı. O et döner karıştı artık. Gerçekten vazgeçemiyorsun. Var mı? Varsa isteyen buyursun efendim. Bekliyorum. Hadi bakalım. Oh teşekkürler demiş. Abi kart göndersene, aile grubuna atacağım. Ya bu batan diye böyle. Tamam, sana da hediye kartı vereceğim. Tamam, tatlı kazandığına dair hediye kartı göndereceğim sana.

845-800-844-8887 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız efendim. Sefa Döner'in o meşhur %100 gerçek et dönerini böyle ekmeği alıyorsunuz, böyle sıcacık ekmek ya da lavaş, böyle hafif böyle alttan yağlar, az bir şey böyle hafif böyle damlarken o ekmeğin sıcacık çıtır çıtır ekmeğin böyle hafifçe ısırıyorsunuz. Böyle etin tadı böyle damağınızda dolanırken. Yanında bol köpüklü bir ayran.

Kendi kartını kendin mi yazdın Batuhan? Yapay zekayı harbiden kullanan Batuhan. Arabayla Yozgat'a servise gidiyor, bir bakıyorum yanında ben. Bir bakıyorum yanında Sefa abi. Hediye kartı oluşturmuş. Ne yazıyor? Sayın bir de. Sayın Batuhan Arman Kaya, Sefa Döner'den tatlı kazandınız. Yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu. Hani benim imzam nerede? Tamam, sen yaptıysan o kartı götür. Vallahi beni yormadığın için teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün çarşıya gideceğim, bir düşündüm demiş. Neyi düşündün pardon? Yemek vereceğim diyorum, düşünüyor ya. Abi Allah dinleyicinin de hayırlısını versin. Serkan abi, Allah'a emanet ol abi, baş baş demiş. Daha gitmiyorum ben. Ha sen gidiyorsun. Tamam, kendine iyi bak. Veysel Usta, Veyso. Biz ona Veyso Usta diyoruz. Adı oymuş. Ben de çay içmeye gideceğim. Et yemek. Ya bak yine yiyorum. Batuhan işini bilir demiş. Hadi Asiye abla, sen de git yemeğini ye. Afiyet olsun. Sen yemeğini ye. Batuhan tatlısını yesin. Esra bir düşünüyor hala. Acaba gitsem mi gitmesem mi diye. Bir kişiye Sefa Döner'den çekiliş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Direkt radyomuzun WhatsApp hattına mesaj atan bir kişiye hemen şimdi kartını da radyomuza da gelmesine gerek yok. Kartını da direkt kendisine atacağım. Gitsin efendim Sefa Döner'den, yemeğini afiyetle yesin. Buyurun, ben daha ne yapayım ya.

0541-440-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız efendim. Evet. Şarkısı yayınlanmayan var mı?

Hadi birazcık sessize alalım dünyayı. Gamze, isteğiniz üzerine gönderdim.

Hadi bakalım bir kişiye yemek hediye edelim son günde. Çekiliş yok, hiçbir şey yok. 0-545-840-48-87 WhatsApp ya da Instagram'da 71 Radyo'ya mesaj atan ilk kişiye hemen hediyesini vereceğim. Hediye kartını göndereceğim. Gidip Sefa Döner'de yemeğini afiyetle yiyecek. Yemek kazanan kim olursa olsun, bu zamana kadar hep öyledir. Yani sadece yemek konusunda değil, hediye kazanan kim olursa olsun bir hafta süresi var. Bir hafta içerisinde gidip yemeğini yiyebilir efendim Sefa Döner'den. Evet. Şimdi o elindeki kalemi, tornavidayı, çay bardağını yavaşça yere bırak. Zira midenden gelen o gurur sesini buradan, stüdyodan duydum. Yani valilikten bile duyulmuş olabilir. Haberiniz olsun. Bakın insan acıkınca ne yapar? Sinirlenir, ters ters bakar, trafikte kornaya basar. Hiç gerek yok bu gerginliklere. Reçeteyi yazıyorum. Burası Sefa Döner. Hadi bakalım. Sabah 11 oldu mu o döner döne döne insana hipnoz etmeye başlıyor zaten. Tantuni desen saçın üzerinde cız ettikçe beni ye, beni ye diye bağırıyor resmen. Yanında da buz gibi içeceği çaktın mı dünyada ne dert kalır ne tasa. Ama ben rejimdeyim, diyet yapıyorum diyen dostum. Yapma, gözünü seveyim. Pazartesi bugün. Her zaman diyoruz ya, pazartesi başlarız diyete diyoruz ama başlamıyoruz. Bugün günlerden lezzet. Haberiniz olsun. Zaten o Hayrebolu tatlısını görünce o diyet duvara çarpmış arabaya dönüyor, haberiniz olsun. Böyle tahini böyle süzülürken hangi irade dayanmış ki sen dayanacaksın buna? Hadi bakalım karnı acıkanlar, gözü dönenler. İster koşun Sefa Döner'e gidin. İster usta ben yerimden kalkamıyorum acımdan deyip paket servisini arayın. Gece 11'e kadar açıklar. Jet gibi de getiriyorlar. Midenizi sevindirin, sevaptır. Şimdiden afiyet olsun. Evet, bir dakika içerisinde isim ve soy ismini yazan ilk kişiye Sefa Döner'den yemeğini vereceğim.

0: Karar verdin mi Esra? Karar verdin mi?
1: Düşündü, düşündü, düşündü.
0: Ben istiyorum Serkan Yaz. Soyadını söylememde bir sakınca var mı?
1: Senin imzan kalbimizde abi demiş. Şartel atmaması için Sefa Döner'den yemek yemeliyiz. Diyetteyim ben de. Demek ki herkes gitmiş Sefa Döner'e. Yok, Esra gitmedi. Esra kaldı bizim daimilerden. Soy ismini söylemem de sakınca var mı diyorum. Gülücük emojisi atıyor ya. Ben buradan ne anlayayım şimdi? Hadi siz söyleyin. Ne anlayayım ben şimdi? Diyorum ki soy ismini söylemem de sakınca var mı diyorum. Yapıyor. Tamam. Tamam, sana verdik hediyeyi. Bugün çarşıya gideceğim zaten. Evet Sefa abi. Esra'ya verdik hediyesini, yemeğini. Afiyetle yesin. Hediye kartını hem Esra'ya göndereceğim hem sana göndereceğim. Geldiğinde o kartı sana göstersin. Yemeğini yesin. Afiyet olsun. Evet. Sevgili sponsoruma bir teşekkür etmek isterim. Koca bir teşekkür etmek isterim. Güzel bir aydı. Yeri geldi güldük, yeri geldi hüzünlendik. Bu arada arada benim bazı başıma gelen bazı durumlar oldu. O yüzden de birazcık durulma yaşadık. Batuhan tatlıyı kaptı. O gidip tatlısını yiyecek. Esra da yemeğini yiyecek. Hediye kartını göndereceğim şimdi. Yayının da sonuna geldik. Şimdi... dedim ya, yayının en özel, en anlamlı dakikalarına geldik. Mikrofonu sadece müzik çalmak için değil, memleketimin güzel insanlarına hakkını teslim etmek için açan bir kardeşiniz olarak bugün stüdyoda biraz gururlu, çok fazla duygusalım. Evet. Çünkü dediğim gibi bir aydır yayınıma neşe katan Kırıkkale'nin lezzet markası Sefa Döner olan Sefa Döner ile olan sponsorumuz son gün efendim. İnşallah ilerleyen günlerde, aylarda artık bilmiyorum, tekrardan bir çalışma yaparız. Ama şunu derler yani, anlaşmalar biter, kağıtlar imzadan kalkar ama gönül bağları, dostluklar asla bitmez. İşte tam olarak öyle bir yerdeyiz. Baştan söyleyeyim, benim Sefa Uzal'la anlaşmam sadece ticari bir birliktelik değil. Hiçbir zaman da olmadı. Hatta biraz daha böyle espiritüel yaklaşırsak, her gün o cızır cızır tüten dönerin, o baharatıyla iştah kabartan tantuninin arkasında kocaman bir emek, muazzam bir esnaflık ahlakı da vardı aslında, doğru mu? En başta vizyonuyla, samimiyetiyle, bu şehre kattığı lezzet değeriyle bizlere her zaman kapısını, kalbini açan sevgili Sefa Uzal abime yürekten teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de gerçek esnaflığın, kalitenin ve samimiyetin ne demek olduğunu her gün kanıtladın Sefa abi. İyi ki varsın, yolun, bahtın, kazancın her daim açık olsun inşallah. Ve tabii ki o lezzet kalesinin görünmez kahramanları sabahın ilk ışıklarında, sabah saat 7'de dükkanın ışığını yakıp ocağın başına geçen Veysel Ustama, Tamer Ustama. Tezgahta aralıksız çalışan, güler yüzünü bir an olsun hiç eksik etmeyen kardeşlerime, sevgili Ecrin'e, sevgili Kerem'e ve orada yeni işe başlayan var mı bilmiyorum, bayağıdır gitmiyorum. Varsa o kardeşlerime de en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. O dumanı üstünde dönerleri, buz gibi içecekleri ve nefis hayrabolu tatlılarını yağmur çamur demeden jet hızıyla kapılara taşıyan paket servisçi, kardeşime, ismini bilemedim şu anda, unuttum, ona da armağan olsun. Tabii ki hepinizin ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Sizler olmasanız bu lezzet bu kadar samimi, bu kadar güzel ulaşmazdı insanlara. Bunu söylemek isterim. Evet, sponsorluk dönemi tamamlanmış olabilir ama Sefa Döner'in o muazzam lezzet maratonu her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi gece 23'e kadar tam gaz devam edecek. Bizler o lezzeti de, o samimi dostlukları da tercih etmeye devam edeceğiz sayın dinleyen. Sefa Uzal abim nezdinde tüm Sefa Döner çalışanlarına, Kırıkkale halkına, tabii ki Sefa Döner'in o muhteşem misafirlerine, radyom adına ve şahsım adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı helal edin, şansınız. Hani derler ya, adamsınız diye. Aynen öyle. Gönüllerimiz bir, dostluğumuz daim olsun. Yayına güzel bir parçayla veda edeceğim.

Yani güzel bir yayının yine dolu dolu geçen iki saatin harika bir birlikteliğin daha sonuna geldik. Zaman su gibi açtı, aktı geçti ama muhabbetin ve müziğin en güzelini yine siz kıymetli dinleyicilerimle paylaştım ki istemiş olduğunuz şarkıları paylaştım. Evlerine, dükkanlarına, araçlarına kulaklığı takıp bizi dinleyen her bir cana gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bizim için ayrı bir özel, ayrı bir anlamlıydı efendim. Biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi lezzetiyle ve dostluğuyla uzun zamandır yayınlarımıza güç katan Sefa Döner ile olan yayınımızın son günüydü. Baştan sona bizlere o içtenliğini hissettiren tekrardan teşekkür etmek isterim Sefa Uzal'a. Mutfaktan paket servisine kadar gece gündüz demeden çalışan herkese, tüm kardeşlerime selam olsun. Hepsinin yüreğine sağlık. Şimdi ben stüdyoyu yavaş yavaş terk ediyorum. Kulaklığı kenara koyup sizlere veda ediyorum. Ama siz neşenizi, huzurunuzu ve ağzınızın tadını hiç bozmayın, olur mu? Sefa Döner'in son kez adres ve telefon numarasını aktarıyorum. Ovacık Mahallesi Hazlaboğlu Camii hemen yanında. Paket servis numarası 555-318-72-71 sayın dinleyen. Bedava yemek vardı, kaçırdın. Üzgünüm, verdim artık o yemeği. Yani. Bas bas bağırıyorum yarım saattir yemek isteyen var mı diye. Mahir'ciğim. Sefa abicim, güzel dileklerin için ağzına diline sağlık, yerin bambaşka cansın demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. Eğer dinliyorsa benim prensesime de bir armağan edeyim. Sevgili Gökçem'e. Onun şarkısıyla bitireceğim ya. Dinliyor ya da dinlemiyor bilmiyorum. İçimden geldi, onun şarkısıyla bitireceğim. Sizi çok seviyorum. Yarın Allah izin verirse aynı saatte aynı frekansta tekrardan görüşeceğiz. Sevgili Mahir Pete'ye de en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Senin de yeni iş yerin hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı günler Kırıkkale. Afiyetle kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Gelsin bakalım. Allah'a emanet olun. Serkanca. Baş baş.

Serkan'la Aşkı Muhabbet. Aşkı Muhabbet. Sona erdi.

0: reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla sevdikleriniz gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24

0: 71 Sefa Döner, Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hotlanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hotlanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur,

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Radyo tabii sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle, Plevne Caddesi, numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan aç aç. Aç lan aç. Sağ olun.
2: 100.5 sizin radyonuz.
3: Allah bebe.

0: Orta Beş, sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
0: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci'ye sitesinde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541-953-0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bismedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
0: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53, Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75, 0546 475 8909.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santonici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santonici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 200 25 19 95 GSM 542 405 49 54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Bekliyorum.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

kalbim dayanamaz artık yeni hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, Chase paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: bütün acıları yaşadım.
1: 100.5 sizin radyonuz.

100.5 sizin radyonuz. Seni düşününce simsiyah olurum. Unuturum hangi kayada kaç kekliğin öttüğünü. Cebeli Tarık kadar uzakmış gözlerin. Şimdi içimdeki buzla avunurum. Göklerin ateşi söndü sen gidince. Artık adını hangi taşa yazsam efkarım geçmez. Ateş kendi yasasıyla yakarken bedenimi. Saymadım kaç kerem geçti sahradan. Seni düşününce Kırşehir olurum. Bozkırın üstünde eserken rüzgar.

0: Tabii iş, sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adresi Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise bana o bir miras bırakmıştır, saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi.

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana der.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı, geldim olmadı, gelmedim olmadı, sustum olmadı, susmadım olmadı, küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: %5 sizin radyonuz.

0: Sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen
1: 195 sizin radyonuz.
2: Kaderimdir dedim, 71 efendim.

0: Gömser. Sen sadece ciğerden seser. Boğazına kadar pisliğe gömse de hayat.
1: Hayat.
0: Sağdan soldan içeriden dışarıdan içerlese de seni. Ve iki kuruşluk masaların bir kuruşluk mezesi yapıyorsa hayat.
1: Durma, durma Sezmer.
0: İnan. Sadece inan ve düşünme, ne olur dünü bugünü yarını bizden önce bizden sonrasını edepli edepsiz boş ver.
1: Boş ver.
0: Ve iki bacak arasına sığmayacak olan namusun kavgasını yapanların olduğu bu dünyada sen.
2: Edebinden.
0: Namusun. Ses ver.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

Bir baktım da sen gideli yıllar olmuş. Umutlarım dağların ardında, hayallerim paramparça. Bense kırık dökük, ne ellerin değer elime, ne yüzün yüzüme dönük. Kim bilir nerelerdesin, kim bilir ne haldesin.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.